Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sen

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
3: Sabahların efendisi günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi günaydın.
7: Sabahların efendisi günaydın.
3: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: çok önemli bir engelim var bunun karşısında, evli olmam durumu. Ama büyük ihtimalle bekar olsam birilerini arıyor olurdum herhalde, değil mi? Ya bilirsiniz işte. Ama bu saatten sonra ne bileyim, IQ'sundan çok fiziki sorumluluklarıyla kendini gösterecek bir insan. Değil mi? Değil mi? Bak, bekar olduğum zamanlarda bir tanesiyle çıktım ben. Yani benim eve doğru gidiyoruz. Bana ne dedi biliyor musunuz? Sabahların efendisi, bana ne çok çekici gelir biliyor musun? Nedir canım dedim. Uzun boylu erkekler dedi. Şimdi benim de yani bir 75'im arkadaşlar. Yani ne kadar yani, sabahların efendisi de uzun boylu diyemezsiniz. Yani topuklu giydiğim zaman bir 80'lere falan geliyorum ama neyse. Şimdi bir eşim var biliyorsunuz. Ben yani sevgilisi olmayacak birine benziyor muyum Allah aşkınıza ya? Bak, geçen gün karımla korkularımızdan konuşuyoruz. Dedi ki, ben en çok senin başka bir kadına aşık olup beni bırakıp gitmenden korkuyorum. Ya sen sabahların efendisi dedi. Senin en büyük korkun ne? Ayılardan korkuyorum ben. Yani biliyorum seninki kadar romantik değil ama bir tarafa birisi tarafından terk edilmeyi, diğerine ayıyla münasebeti koy, hangi taraf ağır basa korku olarak bir düşün yani. Yani ayı saldırısından sonra bir ilişki danışmanı veya psikiyatrın yapabileceği fazla bir şey yok biliyorsun, değil mi? Ya ben gerçekten çok patavatsız bir insanım ya. Her yerde böyleyim. Belki de bu yüzden beni seviyorsunuz. Pekala, güne başladık. Nefis bir salı sabahında yine sizlerle birlikte olmak gerçekten harika. Günaydın mesajları biliyorsunuz her zamanki gibi bizim için çok önemli. İki seçenek var bize ulaşmak için. Ya WhatsApp numaramızı kullanacaksınız. 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Bizde daha ne numaralar var da. Diğer yöntemse Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Bizi de kendimize getirecek millet. Hadi bakalım. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: geliyor millet. Ama sonunu söylemeyeceğim ki heyecanınız kaçmasın. Spoiler vermiyorum, tamam mı? Günaydınlar millet. Güzel bir salı sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Günaydın mesajlarını istedik ve gelmeye başladı. Efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz ya. Seviyorum ulan sizi. Aşığım ulan size. Ölümüne seviyorum. Biliyorsunuz uzun yıllar Dans FM'de hizmet verdim. Sonrasında buraya geldim. Yalnız buradaki dinleyici de efsaneymiş ha. Vallahi onlar da hiç yalnız bırakmıyor bizi. Ya ben bu işi seviyorum arkadaşlar. Uzun yıllar oldu bu işe başlayalı. 21. yılımız neredeyse bitmek üzere. Ne kadar kolay söylüyorum değil mi? 21 yıl. Taş olsa erirdi be. Samimi söylüyorum. Bazı dinleyicilerim diyor ki, ya sabahların efendisi, bu esprileri nereden uyduruyorsun, buluyorsun diye sorular geliyor. Valla ben de insanım yani, sizin yaptığınız gibi sabah tuvalete gidiyorum mesela. Aklıma şahane fikir geliyor. Hemen evet telefonla giriyorum ben tuvalete. Ne? Siz yapmıyorsunuz sanki. Allah Allah. Orada aklıma gelen bir şeyleri hemen not ediyorum. Ve 144 IQ'm sayesinde de efsane bir anons hazırlıyorum. İşte onlardan bir tanesi geliyor, hazır mısınız? Şimdi Mississippi'de Asya'dan gelen aynalı sazan denen bir balık türü denizden fırlayıp teknelere çıkıyormuş millet. Ve birçok balıkçının kafasına nişan alıyorlarmış. Yani yaralanan, sakatlanan balıkçılar falan var. Biyologlar tekne motorlarının sesinin balıkları irite ettiğini, bu yüzden de böyle davrandıklarını söylüyorlar. Yalnız bu biyologların unuttuğu bir şey var. Balıklar balıkçılara saldırıyor. Çünkü biliyorsunuz onlar seni yakalamadan sen saldır. Yani gelişmiş paranoya eseri çok sağlıksız bir düşünce, ama burada 0.5 IQ'su olan canlılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani oltanın ucuna takılı vaziyette sudan dışarı çıkmak bir balık için acı ve utanç verici bir olaydır. Hepiniz öleceksiniz diye sudan çıkıp balıkçıya kafa atmaları sürpriz bir davranış olmamalı diye düşünüyorum ben. Bu yüzden evet ya, bence bütün mesele sokak kedileri. Evet, hepsi hayvan dünyasının aşanları. Bizi onlara rapor ediyorlar. Neyse, neticede bir sonuç var. Hayvanlar bize neden saldırıyor? Değil mi? Aslında çok basit, bizden nefret ediyorlar ya. Evet, nokta virgül ve nokta. Bu kadar basit. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Enerjimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Ama güzel de bir haberimiz var Kombos Otomotiv'den. Ya millet, yollarda tüm gözlerin üzerinizde olmasına hazır mısınız ha? O zaman sıkı durun, çünkü Kombos Otomotiv 140. yılını muazzam bir sürprizle kutluyor. Lüksün, gücün ve teknolojinin zirvesi, yepyeni 2026 model Mercedes GLE şimdi Kombos showroomlarında. İster tasarruf ve performansı bir arada sunan GLE 300, ister gücüne hayran kalacağınız GLE 450 dizel hibrit 4matik. Ve sıkı durun, bu rüya araçlar 78.200 TL'den başlayan çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Ya biliyorum ama hayat bir kere yaşanır ve lüksü ertelemeyin millet. Hemen şimdi Kombos Otomotiv showroomlarına uğrayın ya da 0533 866 1310'u arayın. Ve Kombos Otomotiv'le yolunuz her daim açık olsun millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da. Elini uzattın havada kalan en güzel hayalimiz. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katman için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Roberson Sneaker ve Spor Giyim Zinciri InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Efendi.
1: Sabahların Efendisi.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın.
1: Sabahların Efendisi.

0: Herkese günaydınlarımızı gönderiyoruz. Sizlerden de günaydınlar mesajları geliyor. İyi ki varsınız. İyi ki Radyo Enerji'yi dinliyorsunuz. İyi ki Sabahların Efendisi'ni dinliyorsunuz. Yani iyi ki varsınız. Ve her zaman söylediğim gibi siz benim iyi kimsiniz. Her zaman da öyle olacaksınız. Ay ben çok sulu göz bir insan. Salı sabahı Radyo Enerji'de 07.07.2026 tarihli programıyla Sabahların Efendisi ve arkadaşlarını dinliyorsunuz. Ya millet, programın bundan önceki anonsları bir harikaydı. Güldük, eğlendik o derece ki yani bazılarımız kıyafet değiştirmek zorunda kaldık. Kan ter içinde kaldık gülüp eğlenirken. Ya bilemiyorum, sanırım hayatta en değerli, en eğlenceli şeyler sonunda üstümüzü değiştirmek zorunda kaldığımız şeyler olabiliyor. Bilmiyorum. Ortaya bir yorum attım. Yani bu biliyorum biraz uygunsuz gelmiş olabilir kulağa ama bir paravanın arkasında desem belki biraz toparlayabilir miyiz uygunsuzluğu? Hayır mı? Anlıyorum. Yo, anlıyorum sizi. Ben kafamın içindeki Gabarazanga denen bir yerde bambaşka bir hayat yaşıyorum. Kuzucukların el ele yeşil kırlarda özgürce de koşabildiği bir yer. Ve bir tek ben yaşıyorum orada ve dürüst olmalıyım. Her gün kuzu yemekten bıktım. Evet ya, bir tabak salata için birini öldürebilirim millet, gerçekten. Bak ama kimse yok orada. Bu yüzden kuzu yiyorum. Sonra gene yiyorum. Ya bir kısır döngüdeyim millet. Yani düşene bir tekme atmayı ben sevmem ama kabul etmeniz lazım. Dünyanın en kolay işi bu. Değil mi? Sizden ne haber ya? Her şey tıkırında mı? Her şey yolunda mı? İş hayatınız güzel mi? Ha? Eşinizle ilişkiniz nasıl bakalım? Kandırmayın beni. Ya evlilik denen mevzu gerçekten çok değerli bir şey ama doğru insanı bulduğunuz zaman. Eğer bulamazsanız... Anam vay anam. Bizim zamanımızda diyorum çünkü ben 70'lerin çocuğuyum arkadaşlar. O dönemde evlilik ya da bir kız arkadaşla flört etmek o kadar zor bir şeydi ki. Samimi söylüyorum yani şimdiki gençlere bakıyorum. Vallahi kıyafet değiştirir gibi maşallah. Hiç de sorun etmiyorlar hiçbir şey. Ya bu güzel bir şey mi, iyi kötü bir şey mi bilmiyorum ama... Sanırsam bence benim zamanımdaki her şey çok daha güzeldi. Katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmem. Yorumlarınızı istiyorum WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp üzerinden. Şimdiki dönem mi yoksa 70'lerin zamanı mı daha iyiydi? Yazın bana. Gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım ayrılmayın. Burası Enerji ve Kombos Otomotiv ile Sabahların Efendisi %100 canlı yayında.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Enerji 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Enerji. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Ayna konseri 8 Temmuz Çarşamba.

Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi, oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8700

0: biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon
1: sigorta. Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
3: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: Porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Günaydın onlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Radyo Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Neden? Çünkü buradan para kazanıyoruz. Olay bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Çin'de bir panda öldürmenin cezası ölüm. İdam cezası var bildiğiniz. Peki pandaların günde 140 kere kaka yaptığını biliyor muydunuz? Evet, angaryası da var hayvanın. Ha, gülmeyin ama bu hiç hoş bir hayat olması gerek. Zaten çiftleşemiyorlar çünkü çok oburlar. Yemeği cinselliğe tercih ediyorlar millet. Yani günde 140 kez büyük tuvaletini yapan biriyle gerçek ve tamamlanabilecek bir sohbet yapabilir misiniz? Ya? Şimdi panda eşine diyor ki, hanım yeni bir kanepe. Ya bey, yeni temizledim, şuradaki gazete kağıdına kadar gidemiyor musun? İşte bak, sinirden ben de yaptım. Ay ben bir daha. Şimdi bakın, bu ailenin çocuğunu kaybetme korkusu yoktu. Yani kaka izlerini takip edip bulabilirler, biliyorsunuz değil mi? Evet. Neyse, bu tip boş endişelerle yorulmamam gerekiyor. Çünkü hayatımı yakından ilgilendiren çok önemli başka konular var. Bugünlerde şu konuda çok sıkıntılıyım. Nasıl oluyor da rüyamda tuvaletim geldiği zaman uyandığımda hemen tuvalete gitmem gerekiyor? Da rüyamda kendimi Bill Gates kadar zengin olduğumu görerek uyandığımda hala nasıl sefil bir radyo sunucusu ve yine tuvalete gitmek zorundayım ya? Onu anlamakta zorlanıyorum ben. Neyse. Bugün 7 Temmuz ve bu anonsu şöyle bir mesajla bitirelim. Bugünün özelliği olan günlerden bir tanesi, bugün ikinci balayının yaşanacağı hafta sonunun başlangıç günü. Bu tarihin içinde bulunduğu hafta sonu bir hafta sonu ki, yani öyle bir hafta sonu ki, çiftler evliliğindeki romantizmi tazelemeleri gerekiyor. Öyle bir şey. Ya, eşime evlenme teklif ettiğim romantik geceyi hatırlıyorum. Ondan benimle evlenmesini isteyip şöyle demiştim. Ya hayatım, biliyorum çok yakışıklı biri değilim. O da demişti ki, mühim değil. Nasıl olsa çoğu zaman radyoda olacaksın. Evet. İlk saati bitirdik millet. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte yine burada olacağız. Sakın ama sakın bizden ayrılmayın.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Olimpia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Şimdi kulaklarınızı dört açın çünkü bu fırsat kaçmaz. Hayallerinizdeki deniz manzaralı lüks yaşama kavuşmanın artık zamanı geldi. Olimpia Seaside projesinde muhteşem bir kampanya var arkadaşlar. Sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel tam %10 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Evet, yanlış duymadınız, net %10 indirim. Akdeniz'in kalbinde her sabah denizin büyüleyici kokusuyla uyanmak, lüksü ve konforu bir arada yaşamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu büyük ayrıcalıktan yararlanmak ve hayatınızın yatırımını yapmak için acele edin millet. Kontenjanlar sınırlı. Bu fırsat her zaman gelmez. Hemen şimdi www.olympiaconstruction.com.tr adresine girin ya da Olympia Seaside ofisini arayın ve tüm bilgileri, tüm detayları oradan öğrenin. Ve tabii ki bana göre şimdiden yerinizi ayırtın. Unutmayın, bu indirim sadece Kuzey Kıbrıs vatandaşları için geçerli. Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız işin devamını ikinci saatte de yapacağız. Çok güzel konular hazırladım. Hani sanmayın ki ilk saatte bu adam tüm performansını sergiledi, ikinci saatte bir cacık olmuştur. Yok, ben program bitene kadar tüm benliğimle, tüm enerjimle sizlerin yanında olacağım. Bu arada programın ilk saatinde bazı dinleyiciler bize tabii ki yetişemediler. İkinci saatte radyolarını açmak zorunda oldular. Üzülüyoruz çünkü ilk saatte çil çil altın dağıtmıştık biz. Kısmet değilmiş. Belki ikinci saatte de bir şeyler yapabiliriz. Pekala. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. %100 canlı yayında. Hadi bakalım, kısa bir mola, hemen ardından tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona söyle.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
2: Bike, always be with you.

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, Salı Sabah Radyosu'nda seçiminiz Radyo Enerji ve Sabahların Efendisi olmuş. Yani füzyon enerjisini henüz keşfedememiş olabilirsiniz ama bence bir yaşam boyu onur ödülünü hak ettiniz bile bu davranışınızla. Çok teşekkür ederim ya, iyi ki geldiniz. Birkaç sebepten ötürü öncelikle kaliteyi uzaktan kesebiliyorsunuz. İçgüdüleriniz kuvvetli, bu programın sizi üzmeyeceğinden eminsiniz. Ve bu garip radyo şovmeninin elinde kalan son şey olan bu programı dinleyerek bu akşam da yemek yemesi için ona bir imkan veren merhametli, vicdanlı insanlarsınız. Evet. Ya bu arada arkadaşlar, bu girizgahları yaptığım zaman size çok ihtiyacım varmış ve muhtaçmışım gibi konuşuyorum. Vallahi de billahi de siz kendinizi iyi hissedin diye. Yoksa iyiyim çok şükür ya. Bir sürü para biriktirdim 21 yıllık kariyerim sonrasında. Yani geçen arabamı satıp sıfırını aldım mesela, babamdan kalan mirasla. Evet, yeni tabak takımı aldık mirasla. Ya keçeli kalemle salon duvarına babam sağ olsun yazmayı çok isterdim ama dediğim gibi miras söz konusu olunca bunu yazmak pek doğru olmuyor. Evet. Ya ne var ya? Babam benim için kazanmadı mı o parayı? Ha? Yani siz... Mesela bir çocuğunuz var, çalışıyorsunuz, deli gibi para kazanmaya çalışıyorsunuz, bir şeyler satın almaya çalışıyorsunuz. Kendiniz için mi? Hayır, çocuğunuz için. Evet, o yüzden bana anlayışla davranın lütfen. Tamam mı? Bir sürü param var benim çünkü. Pekala, keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman söylediğimiz gibi yine yolculuğunuz boyunca yanınızda olacağız. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ne karşılığında? Bir günaydın karşılığında. İki seçeneğiniz var. WhatsApp üzerinden bana yollayabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0533-888-1010. Bizde daha ne numaralar var? Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına da direkt mesaj olarak yollayabilirsiniz. Günaydın mesajlarınızı. Hadi bakalım. Olympia Seaside Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji. Tam

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günaydın millet. Günaydınlar Şana'da. Ah, nasılsınız bakalım? Haftanın ikinci iş gününde yine sizlerle birlikte olmak bizim için her zamanki yaptığımız şey arkadaşlar. Önemli olan siz nasılsınız? Pazartesi sendromunu atlattınız, bir günü geride bıraktınız ve salı gününe merhaba dedik. Umarım her şey yolundadır, her şey tıkırındadır. Eşinizle her şey çok güzel gidiyordur ya da sevgilinizle muhteşem paralar kazanıyorsunuzdur. Ne yalan. Bizim düşüncemiz bu. Her şeyin sizin için güzel olması. Benim hanım, karım biraz triplerde şu sıra. Parayla çözülemeyen problemlerden bir tanesi hayatta işte. Yani sırf muhatap olmamak için bugün yayını 3 saate çıkartma ihtimali, şaşırmayın, var. Yani ona 10 kala hala yayında falan olursam anlayın ki karısı trip atıyor. Ve bak inanır mısınız, dün pirinç almaya çıktım markete, 3 saat takıldım markette ya. En son temizlik görevlisini zor olmuyor mu ya 1600 metrekare marketi paspaslamak diye. Böyle alçıya almıştım valla. Öyledir öyledir. Erkek çok darlanmaya gelebilen bir canlı değil maalesef. Mesela çocuklarını aşırı sever babalar. Ama mesela 8 aylık bir bebek olan evde yaşayan adam dışarıda ne işiniz varsa verin yapar. Havaalanına mı götürülecek, taşınmanıza yardım edecek, ne istiyorsanız yapar ya. Mesela Kıbrıs'ta yaşıyorum ve şu anda Mausa'daki anneannenizin lambasının yanık ampulünü değiştirmeye giderim mesela. Güzel yurtta olur. Güzel yurtta olur ama güzel yurt sonrası için yarım depo benzininizi alırım yani. Siz de kabul edersiniz. Ya neticede severek evlendim kadınla, o kadar da değil ya. Ha şimdi siz merak ediyor olabilirsiniz. Kim bilir ne kadar normal davranıyordur da karın ama sana tripli geliyordur sabahların efendisi diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar evliliğimin 21. yılı. Evliliğimin 21. yılı. Ya bir şeyleri garipsiyorsan bana güvenebilirsiniz. Ya dün gece saat 10'da ben odama geçiyorum, dedemle konuşacağım dedim. Ne var ki bunda sabahların efendisi diyeceksiniz ama arkadaşlar eşimin dedesini 2009 yılında kaybettik biz. O açıdan tamam okey. Olabilir, karışmam, ne isterse yapar. Özgür ve bağımsız bir kadın. Ancak benim kendimi evden dışarı atma hakkım ve özgürlüğümde mahfuz, biliyorsunuz değil mi? Hakkın mahfuz olmaz. Ha belki biraz eski gelmiştir size. Z ve alfa kuşağı, özür diliyorum. Yani 32 çekirdekli bilgisayarların çalışma prensibini ve sistemini biliyorum ama lisan kolay gitmiyor insanın ağzından zar. Evet maalesef. Pekala, ayrılmayın. Az sonra tekrar burada olacağız.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Mutfaksanatın en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydın millet. Günaydınlar Şahinada. Geldik bugünün son anonsuna. Çok seviyorum ya. Üzülüyorsunuz ya böyle. Bazı dinleyicilerin programına 3 saate çıkarsana diyor. Vallahi bununla alakalı ufak tefek çalışmalar yok değil aslında. Evet, belki yakında 3 saatlik bir programla karşınızda olabilirim. İster misiniz millet? Ha? Bir şey söylemeyecek misiniz? Peki. O zaman çok önemli bir haber veriyorum. Dünyanın sonu geliyor. Ama sonunu söylemeyeceğim ki heyecanınız kaçmasın millet. Spoiler vermiyorum, tamam mı? Şimdi millet, Mississippi'de Asya'dan gelen aynalı sazan denen bir balık türü denizden fırlayıp teknelere çıkıyormuş. Ve birçok balıkçının kafasına nişan alıyorlarmış. Böyle yaralanan, sakatlanan balıkçılar falan var yani, olay bayağı büyük. Biyologlar tekne motorlarının sesinin balıkları irite ettiğini, bu yüzden de böyle davrandıklarını söylüyorlar. Yalnız bu biyologların unuttuğu bir şey var. Balıklar balıkçılara saldırıyor. Çünkü biliyorsunuz onlar seni yakalamadan sen saldır. Yani gelişmiş paranoya eseri çok sağlıksız bir düşünce. Ama burada 0.5 IQ'su olan canlılardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani oltanın ucuna takılı vaziyette sudan dışarı çıkmak bir balık için acı ve utanç verici bir olaydır. Ama hepiniz öleceksiniz diye sudan çıkıp balıkçıya kafa atmaları sürpriz davranış olmamalı, değil mi? Öyle düşünüyorum ben, bu yüzden. Bakın, bence bütün mesele sokak kedileri. Hepsi hayvan dünyasının ajanları. Bizi onlara rapor ediyorlar millet. Neyse, neticede bir sonuç var. Şöyle bir sonuç. Hayvanlar bize neden saldırıyor? Çok basit. Bizden nefret ediyorlar. Evet, noktalı virgül ve nokta. Programı bitiriyoruz arkadaşlar. Son anonstu bu. Biraz şeyden bahsedeyim mi? Olympia Seaside projesinden bahsedeyim mi? İster misiniz? Çok güzel bir yerde. Efsane bir proje. Böyle yükselmeye başladı yavaş yavaş. Olympia Seaside, Lefke Gazi Veren'de arkadaşlar. Şimdi bir düşünün. Bir tarafta yıl boyu çilek, portakal, üzüm festivalleriyle coşan, hayatın sakince aktığı sakin bir şehir Lefke. Diğer tarafta sadece 8 kilometre ötede golf sahası, 55 kilometre ötede ise Trodos Kayak Merkezi. Yani yazın sahilde Akdeniz'in tadını çıkar, kışın da kayak yapmaya git. Vallahi şaka değil, gerçek. 8600 metrekarelik devasa bir alanda 4 blok ve 336 daire ile yükselen bu rüya projede her şey var. Açık ve kapalı havuzlar, su kaydırakları, hamam, sauna, havuz başı barı, açık hava sineması, hatta kütüphane ve çalışma ofisleri bile düşünülmüş millet. Üstelik elektrikli araç şarj istasyonundan çocuk korumalı prizlere kadar her teknik detay ve güvenlik önlemi en üst seviyede. Hayat standartlarınızı zirveye taşımak ve Kıbrıs'ın en prestijli projesinde yerinizi ayırtmak için acele edin millet. Benim yeni sponsorum Olympia Seaside sizi bekliyor. www.olympiaconstruction.com.tr adresinde de tüm detaylara, tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 590 lira. Menü 2 sadece 1090 lira. Menü 3 ise sadece 1890 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister aile

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: US Polo Kıbrıs mağazalarında tüm ürünlerde %20 indirime ek, seçili ürünlerde ekstra %30 indirime ek.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik. Bugün

0: Çe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

için Tolga Kantarcı ben. Salı günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Sevilen iki isim Baran Mengüç ve Selin burada şimdi. Hit şarkıları sana, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Kıbrıs'ın sneaker ve spor giyim zinciri InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise paylaştığı şarkılarla son dönemde dikkat çeken isimlerden biri Mela Bedel burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz çalışmalarına. O şarkılardan bir tanesi Ne Olduysa Oldu. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Alış-

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Radyo'ya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınız uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin sevilen seslerinden biri Bengü Beker burada, şarkısı Pişman Boy'la Kıbrıs'ın Türkçü müziği.

0: 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: takımları, porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

yer vermeye devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Gökhan Özen ve Demet Akalın burada. Benden Sorulur isimli düetleriyle geçtiğimiz haftalarda mükemmel bir çıkış göstermişlerdi. Şimdi ise bir başka düetlerine yer vermek istiyorum. Nazar'la ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Oh.

enerjide popüler müziğin en sevilenlerinizi duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise son günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini, çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock sound'u deyince özellikle akla gelecek birkaç isimden biri diyebiliriz. Bu iki isim özelinde konuşacak olursak Gökçe ve Pamela'dan bahsediyorum. Sevilen cihetleri adresler karıştığıyla şimdi ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: %20 indirim ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor. ASSN.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji'de popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin genç ve başarılı seslerinden biri Melis Fis burada. Paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Misket'le şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Murat Güneş ve Aynur Aydın burada. Çok sevilen düetleri Kutuplarla ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enel

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com. Hayat.

Vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler. Elimden...

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Tarihin güzelliğine bakar mısınız? 07.07.2026 güzel bir salı günündeyiz. Zaten böyle herkes söylüyor işte 6-7 Temmuz arası dilek günüdür. Yok işte portal açılıyormuş, gökyüzü kapıları açılıyormuş. Bunun şerefine güzel dileklerde, güzel niyetlerde bulunun. Zarar gelmez dilek dilemekten ve Enerji Keyfi başladı, tüm hızıyla devam ediyor. Kavuş.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Erener Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Atanere özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Niarist Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız.

0: Sneaker ve spor giyim zinciri In Street mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de In Street'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve salı günündeyiz. Hafta başında olabiliriz ama bu hafta birbirinden güzel etkinlikler tabii ki de devam ediyor. Festivaller, tiyatrolar, konserler, hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta. Ve bugün tarihler 7-7'yi gösteriyor. Gerçekten çok güzel bir dilek günü olabilir, çok güzel bir başlangıç günü olabilir, bir şeylerin başlangıcı, imza atılışı olabilir. O yüzden bugüne böyle güzel cümleler, güzel niyetlerde bulunun ki önünüzde hayatınıza etkisi olsun diyelim. Enerji keyfinde de modunuzu yükselten şarkılarla güne devam ediyoruz.

Fresh, enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Gece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bu hayattaki en mutsuz insanlar böyle keskin sınırlara sahip olanlar. İşte şu sertifikayı alırsam daha başarılı olurum, şu işleri yaparsam daha yetkin olurum, daha çok saygı görürüm gibi birçok kalıpları olan insanlar aslında daha da mutsuzdur. Tabii ki de başarmak, bir şeyler için uğraşmak çok güzel bir şey. Hani herkes her şeyi bıraksın, salsın hayatı demiyoruz tabii ki de. Tabii ki de bir şeyler için mücadele etmenin tadı başkadır ama keskin kalıplardan bahsediyoruz. Olmayan şeyi illa zorla oldurmak, sevmediğiniz bir şeyi oldurmaya çalışmak. Niye? Dışarıdan onay almak için. Bütün amaç dışarıdan onay almaya dönünce orada mutsuzluk oluşur. Yani kendiniz için değil de işte dışarıdan dış görünüş, işte şu markaları giyersem daha saygı görürüm insanlar arasında gibi gibi, bunun birçok böyle alternatifi var tabii ki de. Olay tamamen kendinizi mutlu etmek. En mutlu insanlara baktığımızda ne kaygısı, ne endişesi, ne böyle insanları mutlu etmek için, insanlardan onay almak için çabalamayan insanlar aslında en mutlu insanlar. İşte illa marka takıntısı olmayan, illa böyle statü takıntısı olmayan insanlar daha mutlu tabii ki de. Çünkü kendilerini onaylayan insanlardır bunlar. Tabii ki de statü, sertifika, bir okul başarısı, bir derece almak, bunlar çok güzel şeyler, çok güzel başarılar ama insanın kendisi için yapması gerekir. Ne ailesi, ne etrafını, ne de diğer insanlardan onay almak için.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Ayna konseri 8 Temmuz.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Genç Yapı Market'te bu ay Bosch Easy Aquatac 125 yüksek basınçlı yıkama makinesi oto ve ev yıkama fırça kiti hediyesiyle 8.799 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bardakları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bir saate doğru ilerliyoruz ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takiplemeyi unutmayın. Yayınlarımızda neler var, kimler var, kimlerle röportajlarımız var, podcastlerimizin mini özetleri, içerikleri, bir yandan eğlenceli videolar, keyifli videolar, radyonuz enerji hakkında bilgilendirmeler, Enerji Play aplikasyonumuzda neler var, hepsini paylaşıyoruz. Yakın zamanda da yine hediyelerimiz, çekilişlerimiz sürmeye devam edecek. Sizleri enerji931nrgplay.com, Instagram, TikTok ve Facebook hesaplarımıza bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs kaskıları ile enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle Göksel'le karşıladık. Şimdi biraz tarz değiştiriyoruz. Tarz değiştirsek de modumuz her zaman yüksek ve en sevilen şarkılar. Geçmişten günümüze gelen en popüler, en güncel şarkılar sizlerle. Blok 3'teyiz, sonra yine bir tarz değişikliği derken Sezen Aksu'lar. Sonrası sürpriz olsun söylemeyeyim. Enerji keyfi çımızıyla devam ediyor. Sen...

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hem 2026'dan gelen ilk şarkılarla hem de geçtiğimiz yıllardan gelen şarkılarla bu salı gününe devam ediyoruz. Tarihte 7-7 gerçekten güzel bir tarihteyiz. Havalarda iki gündür böyle boğucu bir sıcaklık ve kapalı kasvetli bir hava ama sıcaklık nem oranında bir o kadar yüksek. Gerçekten yazın tam ortasındayız. Sıcaklara dikkat edin. İçinizi ferahlatan şeylerle oyalanın, gölgede durun, bol bol klimaya da çok aldanmayın, çarpılmayın ama sevdiğiniz şarkılarla içinizi ferahlatmaya devam ediyoruz bu frekansta.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Dişi Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyorken şimdi önümüzde çok büyük bir konser var ama maalesef bu konserin biletleri en baştan tükendi. Sadece bir şansınız var. Gişe Kıbrıs'ta hala çekiliş sürüyor. Bugün son gün, katılmanızı tavsiye ediyorum. Sertab Erener'den bahsediyorum. Konsere gidemeyecek olsanız da en güzel şarkılarıyla radyonuz enerjide.

0: bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: takımları, porselen, kahvaltı ve yemek takımları, çatal, kaşık, bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Şimdi hepiniz Salvador Dali'yi duymuşsunuzdur. Çok ünlü bir ressam kendisi. Zamanında çek yazıyordu ama kimse onları bankaya götürmüyordu. Sebebini anlatacağım. Salvador Dali New York'un en pahalı restoranlarına sık sık arkadaş grubuyla gidiyor. Yemekler yeniyor, içkiler içiliyor. Hesapsa binlerce doları buluyor. Ama Dali'nin hesabı ödeme şekli herkesten farklıydı. Hesap geldiğinde çek defterini çıkarıyor. Çeki normal şekilde dolduruyor. Fakat teslim etmeden önce arkasında küçük bir Dali çizimi yapıyor, imzasını atıyor. Tüm plan buydu aslında. Restoran sahibi artık elindeki şeyi bir ödeme aracı olarak değil, çok daha değerli bir koleksiyon parçası olarak görüyordu. Çeki bankaya götürmek büyük hata olurdu. Çünkü nakde çevrildiği anda Dali'nin orijinal çizimi ve imzasını taşıyan eser çok daha değerli olma özelliğini kaybedecekti. Bu yüzden restoran sahipleri çeki bozdurmuyor, duvara asıyorlar, saklıyorlar. Hatta yıllar sonra yemek ücretlerinden kat kat fazlasını satıyorlar. Dali aslında yemek satın almıyordu. Kendi şöhretini, imzasını ve sanatını bir para birimine dönüştürüyordu. Hem kendini pazarlıyordu aslında, hem de restoranın da çok güzel bir PR'ını yapıyordu o an. Ve hala saklanıyormuş o çekler. Ne güzel bir düşünce aslında. Paha biçilemez bir hediye veriyordu restoran sahiplerine. Radyonuz enerjidesiniz. Bize de paha biçilmez şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Geçmişten günümüze yeniden kavrulanan Seni Bana Katsam, Deniz Seki'den dinliyoruz şimdi.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati karşıladık an itibariyle. Şimdi sevdiğiniz şarkılardan, sevdiğiniz bölümlerin böyle kesilip biçilip yan yana oluşturulduğu mini miximiz sizlerle buluşuyor olacak. Hadi hazırsanız açın radyonuzun sesini.
0: Enerji. Mini mix. Korinyum sunar.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: %20 indirime ek. Seçili ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişe Kıbrıs.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken önümde çok güzel iki tane işbirliği duruyor. İkisini de söylemiyorum, sürpriz olsun, ardı ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor. Enerji Keyfi'ndesiniz.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
0: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Genç Yapı Market'te bu ay üçlü gri kare saksı seti 3599 lira 90 kuruş.
5: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
6: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.

0: takımları, porselen kahvaltı ve yemek takımları, çatal kaşık bıçak takımları, kahve fincanları ve kupalar 3 al 1 öde. Ayrıca diğer tüm ürünlerde net %50 indirim.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın 13-16 arası bu frekansa tekrardan buluşuyor olacağız. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Hey!

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini
0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Genç Yapı Market'te bu ay bambu krem minderli ikili bistro set ve natürel orta sehpa 7499 lira 90 kuruş.
3: Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: Kıbrıs'ın sneaker ve spor giyim zinciri InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Oh.

0: sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: küme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl, büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.

0: %20 indirime ek. Seçil ürünlerde ekstra %30 indirim sizleri bekliyor.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kışınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: bir yere ayrılma. Kalben konseri 11 Temmuz Cumartesi Lefkoşa Avlu'da.
1: Elini uzattın hep havada kalan en güzel hayalimiz.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.

0: InStreet mağazalarında Lumberjack, US Polo, Kinetics, Reebok, Lotto, Jack & Jones, Quicksilver, Adidas ve Puma markalarında geçerli tüm ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim. Sen de InStreet'e gel, tarzını sokağa yansıt.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'ta çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik. Kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: yanar döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

pillara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.
1: Çok

0: bir yere ayrılma.
1: Blok 3 konseri 11 Temmuz Cumartesi Girne Les Arena'da. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs.com.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres Cyprus Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Alo, merhaba, ben Sertap.

0: Ay şekerim.
1: Alo. Aa, kapattı.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.